0: Cosmo, der Sound der Welt.
1: Oh man. Yeah, man like arts. Wagwan, bruv. Gang business, innit? EMT, then. Chuck check dick, duma, duma, duma, duma, duma, duma. Chuck check dick, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma. Seni sevgin yalan. Hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam. Çöpten yaram çok yaram derin.

Rakan. Young Murder, I'm a don. Shady cup for the year, have a don. Gel kaç benimle buradan. Oh deli gacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimin leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittim çeşme asos. Sendeki çift, bendeki floş. Çekmiş.